peşe. On sapı zannettiğimde. Yeah. I got you. Sono importante a te.